0: Bulgar Radyosu takdim eder.
1: 12 sentyabr Tatneft Arena'da.
2: Bulgar Radyosu Fest.
1: Popüler şarkılar.
2: Dertli şarkılar.
0: Humor hem kaynar hitler festivali.
1: Kiliget.
2: Tatneft Arena'nın bozun
0: bir gala
2: aperatif. 2026 yıl. Yaşıklı 6 plus.
3: Bulgar Radyosu Fest'nin general iğnaşısı Soba Moysır Kombinatı cevaplığı şekillengen cemgiyeti. Resmi iğnaşı Klinika Glaznyh Boleznyi Kuzler Klinikası cevaplığı şekillengen cemgiyeti. Bulgar Radyosu Fest'nin iğnaşısı Татмак, хер вакыт

0: bir adresi boyunca açtı. Yeni avtomobiller 1 milyon 900 minden. Yürülgenleri 350 min sonundan doşla. Avtosalonlarının adreslerin kartalarda yeki dialogavto.ru saytında açıklarız.
1: Aferta tügel.
2: Birinci